Esselamu aleyküm, esselamu aleyküm, esselamu aleyküm. Hacı Hacı Ziller Tank. Amın Radio 88.4. Hacı ye hai Parman Cosmetics Pakistan Limited ki awaz.